0: Ayşe Abası.
1: Hasilde dere silgundi adam.
0: Akana. Sıkana. Program ağaç kavi. Ye hoşali gundi avuz sara. Behterin oz. Bihar sa zarva program ta. Kerta masayı. Pal nazavali arje Şahit Khan. Sara usay.